0: afdalal
1: mbokk yi yi ni ngi diglu rajo benno fm ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu rajo sunu rajo sunu rajo yal